Şirkensizim şirkenim. Bergus birge Bergus Bergus. Gülüydü. Tamaşa. Kuvanışım az kağın. Jirbirken.

özendi ağa gider. Şoldasın sönmesin rahanda, kocit bir toru basallar manha. Ötüday ömür ötür, dünyayı beri bekir. Şoldasın sönmesin rahanda.